0: Almanya ekonomisi alarm veriyor. Üstelik bu tabloyu anlamak için sadece ülke içindeki verilere bakmak yetmiyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran Savaşı ile birlikte artan enerji fiyatları, bozulan tedarik zincirleri ve küresel belirsizlik. Almanya gibi ihracata dayalı bir ekonomi bu gelişmeleri doğrudan hissediyor. Berlin merkezli Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün son verileri geçen sonbaharda başlayan toparlanmanın neredeyse durma noktasına geldiğini söylüyor. Yani ekonomi büyümüyor, sadece yerinde sayıyor. Üstelik bu sadece rakamlardan ibaret değil. Sokakta, markette, restoranda hissediliyor. İnsanlar artık daha az harcıyor, daha çok biriktiriyor. Peki bu tablo geçici mi yoksa Almanya ekonomisi daha derin bir durgunluğa mı sürükleniyor? Kozmo Türkçe'de bugün konumuz Alman ekonomisinin içinde olduğu darboğaz.
1: Oldukça zor bir dönemden geçiliyor. Almanya'nın ekonomik büyümesi genel olarak ihracata dayalı ve nitelikli ürün ihracatına dayalı bir ekonomik yapıya sahipti. Ve bu küresel ekonomideki değişiklikler ve özellikle pandemiden sonra yoğunlaşan jeopolitik krizlerle beraber bu genel ihracata dayalı büyüme modelinin sorunlar yaşamaya başladığını görüyoruz.
0: Diyor Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu'ndan doçent doktor Ümit Akçay. Ekonomideki daralmayı ve olası çıkış yollarını birazdan detaylarıyla konuşacağız. Ekibimizden Eren Mahir Gençer, Mert hükümetinin ekonomi karnesini değerlendirecek, son rakamlar ne gösteriyor ondan dinleyeceğiz. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'yı zor günler bekliyor. Beklenen ekonomik büyüme yeterli değil. Dengeler değişiyor. Hedeflere ulaşmak zorlaşıyor. Ekibimizden Eren Mahir Gençer Alman ekonomisine dair son verileri aktaracak. Eren, nedir son gelişmeler?
2: Gökçe, pandemiydi, Ukrayna-Rusya savaşıydı ve en son ABD-İsrail-İran savaşı derken Hürmüz Boğazı'nın da kapatılmasıyla ekonomi ufak da olsa toparlanırken zarar gördü, durma noktasına geldi. Federal Ekonomi Bakanı Katerina Reich de bu durumun ekonomiyi zorlayacağı görüşünde.
3: Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf einem kleinen Erholungskurs, aber der Gegenwind hat zugenommen. Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Energiepreisschock geführt, den wir nicht verhindern können, konnten, der die Menschen und die Wirtschaft aber real belastet.
2: Bakan Reich, ekonominin küçük çapta toparlanma sürecinde olduğunu söylüyor ancak karşı rüzgarların da arttığını belirtiyor. Savaşın enerji tedariğinde önlenemeyecek bir fiyat şokuna yol açtığını da vurgulayan bakan bu durumun insanları ve ekonomiyi fiilen zorlayabileceğini söylüyor.
0: 6 yıldır neredeyse durgun seyreden büyümenin ardından ekonomi hafif bir toparlanıyordu ama uzmanlar bu yılki büyüme tahminlerini beklenenin altına çekti. Ne bekleniyordu, ne oldu Eren?
2: Hükümetin 500 milyar euroluk mali teşvik programına rağmen bu yıl ve gelecek yıl sınırlı bir toparlanma bekleniyordu. Ekonomi enstitüleri 2026 yılı için 1,4'lük bir büyüme bekliyordu ekonomide ama beklentiler %0,6'ya çekildi. Ekonomi Bakanı da son yaptığı açıklamalarda %0,5'i görebileceklerini vurguladı. 2027 yılında da %0,9'luk bir büyüme beklenirken o da beklentinin altında kalacak gibi duruyor. Uzmanlar 2027 için de %0,4'lük bir büyüme olacağı beklentisinde.
0: Yani beklenenin yarısından da az bir büyüme olacak diye.
2: Evet, kesinlikle öyle. Körfez'deki çatışma Almanya için önemli bir darbe anlamına geliyor. Ülke zaten Ukrayna Savaşı'ndan sonra ucuz Rus gazından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Yüksek enerji maliyetleriyle mücadele ediyordu. Şimdi de petrol krizi var. Bunlar Alman ekonomisini zorlayacak gibi duruyor.
0: Yani böyle giderse ülke uzun vadeli bir durgunluğa mahkum olabilir.
2: Gökçe, son 5 yılda Almanya'nın büyümesi Avrupa Birliği'nin büyümesinin yıllık ortalama 1,8 gerisinde kaldı. Ancak Başbakan Merz Umutlu CDU'nun Ekonomik Konsey Konferansı'nda konuştu. Almanya'nın reform yapacak gücü olduğuna değindi. Suçu koalisyon ortağı SPD'ye attı.
4: Wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht hoffnungslos. Und wir sind schon gar nicht verloren. Denn wir haben ja unsere Stärken nicht verloren. Deutschland hat die Kraft für Reformen. Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch, meine Damen und Herren.
2: Başbakan Merz, biz çaresiz, umutsuz ve kaybolmuş değiliz diyor. Almanya'nın yeni bir reform yapacak gücü, yeni bir başlangıç yapacak gücü olduğunu söylüyor. Bugüne kadar koalisyon ortağıyla çok daha fazla iş başarabilmeyi umduğunu da vurguluyor. Merz bunları söylüyor ama Alman otomotiv devleri, sanayisi zarar açıklıyor, işçileri çıkartacağını söylüyor. Almanya nereye gidiyor bilinmiyor.
0: SPD'den bu açıklamalara tepki var mı peki? Özellikle sabırlı olun diyor Merz. Koalisyonda çatlak oluşur mu?
2: SPD kanadından SPD Grup Başkan Vekili Matthias Mier tepki gösterdi. Koalisyonda herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Tartışmaların normal olduğunu ama abartılmaması gerektiğini de söyledi. Ama her iki taraftan da erken seçim ve azınlık hükümeti konusunun olmayacağı vurgulanıyor. Öte yandan SPD'li Maliye Bakanı Lars Klingbeil reform hazırlıkları konusunda çalışmaların hızlandığını, önümüzdeki haftalarda taslağın hazır olacağını belirtiyor.
0: Peki Alman ekonomisinin bu gidişatı sadece savaşa ve dünyadaki olaylara mı bağlı, yoksa Almanya'da da bir şeyler değişti mi?
2: Almanya'da elbette bir şeyler değişti. Sadece savaşlar ve dünyadaki krizler değil. Bunu aslında eski başbakan Olaf Scholz geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir açıklamada dile getirdi. Scholz, Almanya'nın önceden mühendisler ülkesi olduğunu, şimdi ise avukatlar ülkesine dönüştüğünü vurguladı. Öte yandan azalan genç nüfus var. Bu da en büyük etkenlerden biri. Ayrıca düşük çalışma saatleri de buna örnek gösteriliyor. Başka Avrupa ülkelerine kıyasla Almanya'da çalışma saatleri daha az. Bunu Başbakan Merz geçtiğimiz aylarda dile getirmişti.
4: Mit Work-Life Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
2: Merz 4 günlük çalışma günleriyle bugün sahip olduğumuz ülke refahını gelecekte kurmamız mümkün değil diyor. O yüzden daha fazla çalışmalıyız diyor Başbakan Merz.
0: Dünyada da Alman ekonomisi alay konusu haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Merz'i eleştirmişti.
2: Evet, Gökçe Merz ABD'nin İran savaşı politikasını eleştirmişti. Washington'a karşı böyle bir eleştiri dile getirmişti. Trump da bu eleştiriye karşılık verdi. Merz önce göç ve enerji alanlarında bozulmuş ülkesini düzeltmeli cevabını verdi.
0: Alman ekonomisinin içinde bulunduğu durumu birazdan Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu'nda ders veren doçent doktor Ümit Akçay'la da konuşacağız. Çok teşekkürler Eren. Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu'nda ders veren doçent doktor Ümit Akçay, Avrupa Birliği'ndeki uluslararası siyasal iktisat konularına eleştirel bir perspektiften bakan bir akademisyen. Alman ekonomisindeki karamsar tabloyu şimdi kendisiyle konuşuyoruz. Merhaba Ümit Bey.
1: Merhabalar.
0: Son yıllarda üst üste küçülme ve durgunluk yaşayan Alman ekonomisinin İran savaşıyla büyük bir açmaza girdiği, ekonomik durgunluğun kalıcı hale geleceği aktarılıyor. Hatta Amerikan Başkanı Trump için alay konusu bile oldu bu tablo. Genel hatlarıyla değerlendirecek olursanız Alman ekonomisinin mevcut durumu nedir?
1: Oldukça zor bir dönemden geçiliyor. Biraz daha geriye, bir adım geriye atıp daha genel süreci düşündüğümüzde Almanya'nın ekonomik büyümesi genel olarak ihracata dayalı ve nitelikli ürün ihracatına dayalı bir ekonomik yapıya sahipti. Ve bu 2000'li yıllarda yapılan emek piyasası reformları ile beraber işsizliğin düştüğü, ihracatın arttığı ve büyümenin kuvvetli bir şekilde sürdüğü bir ekonomik yapı arz ediyordu. Bu küresel ekonomideki değişiklikler ve özellikle pandemiden sonra yoğunlaşan jeopolitik krizlerle beraber bu genel ihracata dayalı büyüme modelinin sorunlar yaşamaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu model esasında 3 temele dayanıyordu. Bir tanesi Rusya'dan gelen daha ucuz, nispeten ucuza temin edilen enerji, gaz ve doğalgaz. İkincisi giderek genişleyen Çin pazarı. Almanya buraya oldukça kuvvetli bir ihracatı vardı. Özellikle otomotiv sektörünü düşündüğümüzde. Ve üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı bir küresel ticaret düzeni. Şimdi bu her üç sütunda da çatlamalar ve kırılmalar yaşandığını görüyoruz. Yani artık ucuz Rus enerjisi yok. Çin pazarı ciddi bir rekabetçi güce dönüşmüş durumda Almanya için. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı bu küresel ticaret düzeni artık bizzat Amerika Birleşik Devletleri eliyle değişiyor ve korumacılık dünya ekonomisini şekillendiriyor. Dolayısıyla hani günlük yaşanan gelişmeler dışında ya da belirli bir spesifik krizin yarattığı sonuçlar dışında genel olarak Almanya'nın üzerinde inşa edildiği son 20-30 yıldır büyüme modelinin ayakta tutan çıpalarda büyük bir sorun yaşanıyor. Genel olarak ilk bakışta bunu söyleyebilirim.
0: Yakın zamanda zaten kaleme aldığınız bir yazıda da bu başarı hikayesi olarak sunulan Alman ekonomik modelinin temel aldığı bu üç direğin sarsıldığından bahsediyorsunuz. Son 10-15 yıla baktığımız zaman bu yapıyı en çok zorlayan temel kırılma anları neler oldu?
1: Elbette yakın dönemde ki jeopolitik gerilimler bunun temel kırılma anları olarak görülebilir. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaş, Orta Doğu'da süren çeşitli düzeylerde süren savaşların, sorunların en son Amerika ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber petrol fiyatlarını tekrardan fırlatması, yükseltmesi ve esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Çin rekabeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi gerileyen küresel hegemonik güç pozisyonunu savunmak için geliştirdiği bu korumacı stratejiler. Bunlar temel gelirini ihracatla sağlayan bir ülke için kötü haberler. Çünkü serbest ticaretin ve ihracatın kazandırdığı bir ekonomik ortamdan ziyade güvenlik stratejilerinin öne çıktığı ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik gelişmeleri belirlediği bir dönemdeyiz. Örneğin tedarik zincirlerinde ya da bu küresel değer zincirlerindeki kısalma, kırılganlıklar ya da herhangi bir yerde yaşanan sorunların, tıkanıklığın ülkelerin ekonomilerine çok daha büyük bir etkide bulunması gibi değişiklikler ülke dışındaki gelişmelere dayalı bir ekonomik yapı için oldukça kötü haberler. Dolayısıyla jeopolitik gerilimlerin giderek artması ve kurala dayalı liberal uluslararası siyasal ve iktisadi düzenin çatırdaması ve hatta sonlanması Almanya'nın yönünü tayin etmesi açısından kritik gelişmeler olacak.
0: İran Savaşı'nın uzaması halinde Alman ekonomisini bekleyen başlıca riskler ve olası senaryolar nelerdir? Özellikle enerji tedariği açısından nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
1: Yani orada ikili bir etki söz konusu. İlki en bariz görüneni enerji fiyatları, enerji fiyatlarındaki yükselme. Özellikle petrol fiyatının 100 doların üzerinde seyretmesi ve bunun birkaç aylık bir süreden ziyade daha uzun dönemli bir eğilim haline gelmesi, yani sadece Alman ekonomisini değil bütün Avrupa ekonomisini çok derinden etkileyecek. Bunun bir diğer etkisi de ekonomik büyümedeki yavaşlama ve zaten yani 2022'den beri Almanya'da resesyon sürüyor. Yani %0.1-0.2'lik büyümeler ya da daralmalar görüyoruz. Enerjinin azalması ya da pahalanması ikili etki yaratıyor. Bir yandan büyümeyi aşağı çekiyor, bir yandan da fiyatları arttırıyor. Yani iktisat literatüründe stagflasyon dedikleri büyümenin yavaşlaması durumunda artan fiyatların söz konusu olduğu bir dönem önümüzde var. Dediğim gibi bu sadece Almanya'yı ilgilendirmiyor. Yani küresel ekonomide de pek çok ülkede benzer sorunları yaşıyor. Ama Almanya açısından bunun daha da kötüleştiren, bu küresel tabloyu kötüleştiren Alman sanayinde yaşanan sorunların giderek derinleşiyor olması. Özellikle lokomotif sektör olarak bilinen otomotiv sektörünün Çin rekabetine ve bu küresel yeni korumacılık önlemlerine karşı gerektiği kadar adapte olamaması, sanayi üretimindeki gerilemenin süreklilik haline gelmesi gibi özellikler zaten kötü olan ekonomik koşulların enerji fiyatları ve ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle daha da kötüleşmesine neden oluyor maalesef.
0: Gelelim Friedrich Merz hükümetinin bir yıllık ekonomi karnesine. Ekonomiyi canlandırmak ve kamu yatırımlarının arttırılması için anayasada yazılı olan borç freni geçici olarak askıya alındı. Özellikle altyapı yatırımları ve dijitalleşme için Sondervermögen adı verilen bir özel fon ek bütçe oluşturuldu. Ancak muhalefet Merz hükümetini bu parayı amacı dışında kullanmakla eleştiriyor. Fonun bütçe açığını kapatmak için kullanıldığı ifade ediliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz Friedrich Merz liderliğindeki CDU-SPD koalisyonunun ekonomik performansını? Yapısal sorunların aşılması için gerekli adımlar atıldı mı?
1: Yani bu oldukça zor bir, kritik bir dönemden geçiliyordu. Zaten bir önceki koalisyonun sonlanmasında da bu borç freni konusu ciddi bir tartışma konusuydu. Sosyal demokratlar borç freninin esasında Almanya'nın bu karşılaştığı sorunları çözmekte bir giderek engel haline gelmeye başladığını ileri sürerek koalisyonu sonlandırmıştı. Ve uzunca süredir, yani 2008-2009'dan itibaren yürürlükte olan bu uygulamanın çeşitli şekillerde aşılması, bütçe dışı fonlarla örneğin, pandemi döneminde ilk örneğini gördüğümüz yeni bir konsensüs haline geldi. Gerek merkez sol gerek merkez sağ düşündüğümüzde. Ancak buna rağmen uygulamanın, bu bütçe dışı fonların nasıl harcanacağı ve bu giderek yeniden şekillenen küresel düzende Almanya'nın nasıl konumlanacağı ekonomi politikaları önceliğinde belirliyor. Şu anda sizin de işaret ettiğiniz gibi geçtiğimiz bir yıldır beklenti yeni Merz hükümetinden hem onların vaat ettiği hem de onlardan beklenen 3 yıldır süren ekonomik durgunluğun sonlandırılmasıydı. Ancak yani 2025 sonunda 26 başında bu tip emareler görülüyordu ekonominin yeniden canlanacağına yönelik. Ancak yeni gelişen bu savaş ortamında bunun giderek daha zorlaşacağı görülüyor. Şimdi temel değişiklik savunma harcamalarının giderek hızlı bir şekilde artıyor olması. Bir yanıyla bu küresel düzendeki gelişen yeni jeopolitik duruma uyum sağlamak açısından bir öncelik olarak görülüyor Merz hükümeti tarafından. Keza Trump'ın zorlaması, NATO güvenlik şemsiyesinin artık Almanya için bir olanak, güvenli bir olanak olmaktan çıkmaya başlayacağı riski, en son Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan asker çekme konusunda somutlaşan örnekte de gördüğümüz gibi savunma harcamalarını giderek daha önemli bir kamu harcaması unsuru haline getiriyor. Ancak buradaki tartışma sosyal harcamalardan kısıp savunma harcamalarının arttırılmasının ne kadar sürdürülebilir olduğu ve geniş toplum kesimleri açısından ne kadar tercih edilebilir olduğu. Bu hükümette de temel koalisyon dinamikleri açısından da temel çelişkilerden ve gerilim noktalarından birini oluşturuyor. Bunun kısa vadede çözümlenmesi zor çünkü bu jeopolitik gerilimler nedeniyle ve Alman ekonomisinin, sanayisinin yaşadığı sorunlar nedeniyle savunma harcamalarına dönüş bir mecburi istikamet gibi görünüyor. Ancak bunun az önce söylediğim gibi sosyal harcamalar açısından, sosyal harcamalarda kesinti, sosyal haklarda kesinti gibi alanlardan kısılarak yapılması ileride koalisyonun geleceğini de şekillendirecek. Bu tansiyonun, bu gerilimin nasıl şekilleneceği.
0: Son olarak Alman ekonomik modelinin kalıcı olarak tıkandığından yola çıkarsak kısa veya orta vadeli bir çıkış yolu var mı Almanya'nın önünde?
1: Yani bu yeni duruma adapte olma kapasitesiyle ilgili esasında şöyle bir değişiklik gerekiyor. İhracata dayalı büyüme modelinden iç talebi destekleyen bir büyüme modeline geçiş ekonomik olarak sorunların kısa vadede çözümlenmesini sağlayabilir esasında. Ki Almanya tek başına değil bu konuda, Avrupa Birliği'nin genelini düşündüğümüzde Avrupa ekonomilerinin geneli de dış fazlayla, dış ticaret fazlasıyla büyümeyi önceliklendirmiş durumda. Özellikle 2008 krizi sonrasında. Bunun giderek zorlaşacağı, bu büyüme modelinin giderek zorlaşacağı bir dönemden geçiyoruz. O nedenle Avrupa genelinde iç talebin canlandırılması, bunun çeşitli unsurları olabilir elbette. Ücretlerin arttırılması, sosyal olanakların arttırılması, kamu harcamalarının bu yönde desteklenmesi, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi ve örneğin ulaşım, konut ve sağlık sistemleri, eğitim sistemleri gibi alanların yenilenmesi Almanya, sadece Almanya değil, genel olarak Avrupa Birliği'nde de en azından bu akut kriz dönemini atlatmak için bir önlem olarak düşünülebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için yeni bir büyüme koalisyonunun, bunu destekleyen sermaye çevreleri, emek çevreleri ve siyasi partilerin bir araya gelerek yeni bir büyüme koalisyonu oluşturması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi mevcut siyasi koşullarda biraz zor. Sonuç olarak karşımızda AfD'nin yükseldiği, sadece Almanya'da değil genel olarak Avrupa'da da aşırı sağın yükseldiği bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor bizi.
0: Alman ekonomisinin içinde bulunduğu yapısal sorunları ve olası çıkış yollarını Doçent Doktor Ümit Akça ile konuştuk. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Kozmo Türkçe'de bugün Almanya ekonomisinin içinde bulunduğu tabloyu konuştuk. Hali hazırdaki durgunluk İran Savaşı ile beraber iyice tırmandı. Market alışverişlerinde, kira ödemelerinde, küçük işletmelerin ayakta kalma mücadelesinde, ekonomide yaşanan sıkıntıyı hepimiz hisseder hale geldik. Peki bu dar boğazdan çıkış var mı? Konuğumuz Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu'ndan Doçent Doktor Ümit Akçay'dı. Ona göre Alman ekonomisinin içinde bulunduğu krizden çıkması imkansız değil. Fakat bu çıkış alınacak kısa vadeli önlemlerle değil, daha derin, daha yapısal adımlarla mümkün. Akçay'a göre bu adımların Friedrich Merz hükümetinden gelmesi ise pek olası görünmüyor. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden ucu hepimize dokunan konuları ele alıyoruz. Yeni ve eski bölümlerimize ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan erişebilirsiniz. Kozmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da videolarımızı ve söyleşilerimizi izleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.

ucum, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Sana yine muhtacım, gel benim.

Yar. Ölüm var dünyada, tutamam yar, unutamam yar. Ay ay ay ay, bir güdeldim yar. Bana geri geldin yar, bana divane diyorlar. Yok artık uslandım yar, bir güdeldim yar. Bana geri geldin yar, bana divane diyorlar. Yok artık uslandım.